ağlayabilirim lan şurada. Laya selam laya. Arayım onun şiyay falan böyle bir